mergen gızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata mürküdü.

mergen gızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bürküdü.